0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
0: Sabahınızın aydın, gününüzün güzel olması temennileriyle bu pazarda sizinle ekip adına merhabalar. Stüdyoda mikrofonlar başında ben Bedriye Halis ve rejide ses yönetmeni müzisyen arkadaşımız Rosen Grigorov ile birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız. Hepinize şimdiden keyifli ve yararlı dakikalar diliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bu pazarda sizinle programında bu sabah Bulgar Pazar Okulları'nda okuyan öğrenciler tarafından hazırlanan ses ve video içeriklerinin sunulduğu Bulgaristan dersi girişiminin ikinci durağı olarak İtalya'ya gideceğiz ve Roma'da bulunan Abagar Okulu Müdürü ve öğrencilerine mikrofonu uzatacağız. Devamında ise Bulgar mutfağı lezzetlerinden birini Banitsa'yı konuşacağız. Ancak konularımıza geçmeden önce bir şarkı dinleyelim ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız.

0: Değerli dinleyiciler, Abagar'ın çağdaş Bulgarca dilinde basılan ilk kitap olduğunu biliyor muydunuz? 1651 yılında Roma'da, daha sonra Nikopol'un Katolik piskoposu olan Filip Stanislavov tarafından yayınlandı. 5 sayfalık kitapçık, Bulgaristan'daki Katoliklerin manevi ihtiyaçları için dualar ve kutsamalar içeriyordu ve genellikle tılsım olarak taşınırdı. Dini kullanımının ötesinde Abagar, Bulgaristan ve İtalya arasındaki kalıcı kültürel ve manevi bağların sembolüdür. İtalya'daki 11 Bulgar pazar okulu bu bağları sürdürmeye devam ediyor. Roma'da bulunan bir Bulgar pazar okulu ise Filip Stanislavov'u koruyucu aziz olarak seçti. Abagar Bulgar Pazar Okulu'nun tarihi Roma'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan ve Bulgarların yoğun olarak yaşadığı Nettuno ve Ladispoli kasabalarında başladı. 2020 yılında okul bu kasabalarda iki şube açtı. Okulun müdürü Natalia Bosolova Bulgaristan Radyosu'na verdiği demeçte velilerin yoğun ilgisi nedeniyle bir sonraki öğretim yılında Roma'da da bir şube açtık diye belirtti. Bosolova 2025-26 öğretim yılında öğrenci sayısının bir önceki yıla göre 14 ile artarak 107'ye ulaştığını gururla belirtti. Bosolova'nın gözlemleri yurt dışında doğan Bulgaristan vatandaşı çocukları sayısının giderek arttığına yönelik iddiaları doğrular niteliktedir. Bu çocuklar için Bulgarca artık ana dil değil. Öğrenilmesi gereken ikinci bir dil. Abagar'ın 3 şubesindeki öğrencilerin %90'ı Bulgaristan dışında, yaklaşık %50'si de karma evliliklerden doğmuş. Bunların büyük bir kısmı geç çocukluk zamanında Bulgaristan'ı ziyaret ettiği için Natalia ve ekibi doğdukları İtalya'ya doğal olarak duydukları bağlılığın yanı sıra vatanlarına olan sevgiyi aşılamayı kendilerine görev edindiler. Bu görevde ebeveynlerin ve ders dışı etkinliklerin büyük rolü var. Natalia Bosolova şunları belirtti.
1: Нашата извънкласна дейност винаги е била насочена към включването и на родителите като общност. Така в годините се зароди.
0: Her zaman velileri ders dışı faaliyetlerimize katmaya çalıştık. Velilerin katılımıyla düzenlediğimiz yıllık okul gezilerine büyük ilgi var. Bu gezilerle Bulgaristan ve İtalya arasında somut bir bağ kurmayı ve aynı zamanda ortak geleneklerimizi göstermeyi amaçlıyoruz. Son 2 yıldır Eğitim Bakanlığı Eğitim Rotaları programı kapsamında Bulgaristan'a geziler de düzenliyoruz. Bu geziler okul dışı çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçasıdır dedi. Köklerimizi keşfetme merakından doğan bu geziler, vatanseverlik hakkında bilgi edinmenin önemli bir parçasıdır. Öğrencilerin Bulgaristan'ı daha iyi tanımalarını sağlayan bu geziler, onlarda unutulmaz anılar ve kalıcı izler bırakır. Abagar Bulgar Pazar Okulu öğrencilerinin Bulgaristan dersi girişimimiz kapsamında paylaştıkları fotoğraf ve izlenimlerini bir araya getiren kısa videomuzda bunu görebilirsiniz. Abagar Okulu Eğitim Rotaları programı kapsamındaki ilk rotayı 2024'te gerçekleştirdi. Bununla ilgili Natalia Bosolova şunları söyledi.
1: Беше продължение на един наш проект, който отново беше финансиран от Министерството на образованието. Представихме старите стоки.
0: Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından finanse edilen bu rota, Bulgaristan'ın eski başkentlerini Bulgar topluluğuna ve İtalyan misafirlerimize tanıttığımız bir projenin devamı niteliğindeydi. Eğitim Rotaları programı çocukların Veliki Preslav, Şumen ve Veliko Tırnovo'yu ziyaret edip görmeleri için harika bir fırsattı dedi. 2025'in Ağustos ayında 23 çocuktan oluşan grubun 1. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler Bulgaristan ziyaretinin ilk durağı Plovdiv oldu. Plovdiv ile ilgili izlenimlerini paylaşan Abagar Okulu'ndan Nikol şunları söyledi.
2: Една от най-впечатляващите спирки беше античен театър.
0: Ziyaret ettiğimiz en etkileyici yerlerden biri dünyanın en iyi korunmuş Roma tiyatrolarından biri olan Antik Tiyatro'ydu. Tiyatronun İmparator Trajan'ın hükümdarlığı döneminde M.Ö. 1. yüzyılda inşa edildiğini ve 5000 ila

gösterdi dedi. Natalya Bosolova ise öğrencilerin sürekli olarak Roma'da bildikleri yerlerle benzerlik ve farklılıklar aradıklarını ve son derece meraklı olduklarını ekledi. Plovdiv'den sonra grup Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısına gitti. Çocukları en çok etkileyen eski Nesebir ve Burgaz yakınlarındaki tuz havuzları oldu. Abagar Pazar Okulu'nun öğrencisi Matteo anılarını paylaşırken şunları belirtti. Bu yaz Bulgaristan'ın en eski şehirlerinden biri olan Nesebar'ı ziyaret etme şansımız oldu. Sınıf arkadaşlarımla birlikte eski Nesebar Müzesi'ni gezdik. Zamanın durmuş olduğu hissine kapıldığım dartaş sokaklarda dolaşmak harikaydı dedi Matteo. Emma Carli de unutulmaz izlenimlerini paylaştı. Ahiloy'u görmek çok etkileyiciydi çünkü tarih dersinde Ahiloy Savaşı'nı öğrenmiştik. Dolayısıyla böylesine önemli bir olayın gerçekleştiği yerde bulunmak inanılmazdı. Burgaz'a yakın olması ve sakin ve güzel denizi görmemiz de çok hoşuma gitti. Ayrıca şifalı çamuru ve üzüm üretimiyle ünlü Pomorya kasabasını da ziyaret ettik. Doğu Avrupa'da deniz tuzu üretimine adanmış tek müze olan Pomorya'daki Tuz Müzesi'ni ziyaret ettik. Karadeniz'i çok sevdiğim ve Roma'ya döndüğümde bana onu hatırlatacak bir şeyin olmasını istediğim için hatıra olarak bir kavanoz tuz aldım. Gerçekten eğlenceli bir geziydi ve yeniden gelmek isterim dedi. Aleksandra ise Bulgaristan ziyaretini kısaca şu sözlerle özetledi. Bulgaristan sadece haritada bir yer değil, aynı zamanda korunması gereken bir hatıra, bir ruh ve bir güzelliktir dedi. Aleksandra'nın sözlerinden eğitim rotaları gibi programların önemini daha iyi anlıyoruz. Bu programlar çok kültürlü ortamlarda büyüyen çocuklara ülkemizin güzelliklerine şahsen dokunma ve köklerini canlı tutma fırsatı sunmaktadır.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, Fransa'nın gastronomi rehberi Marmiton 30 dakikada hazır olan Bulgar peynirli banitsayı yapmaya cesaret ederseniz akşam yemeğinizdeki kişinin tahtını elinden alacaktır diye yazdı. Bulgar mutfağının geleneksel lezzeti banitsa gurme kültürüyle ünlü Fransa sofralarının yeni yıldızı oldu. Fransızlar özellikle sıcak servis edildiğinde inanılmaz çıtırlığı ve lezzeti nedeniyle banitsaya ilgi duyuyor. Marmiton'un şefleri ise banitsanın geleneksel kişilere harika bir alternatif olabileceğini ve hem akşam yemeği hem de kahvaltı için mükemmel olduğunu yazdı. Makaleyi kaleme alan şefler karmaşık teknikler gerektirmeden yaklaşık 30 dakikada hazırlanabilen bir aile yemeği olarak tanımlarken banitsanın salata, yoğurt veya sert kahve ile servis edilmesini önerdi. Tarifin yanı sıra banitsayı Bulgar sofralarının önemli bir parçası haline getiren geleneklere de yer verildi. Marmiton'un Facebook sayfasında yayınlanan makale 1 milyondan fazla ziyaretçi tarafından görüntülendi ve sosyal medyada yüzlerce geri bildirim aldı. Balkanların farklı ülkelerinden yorumcular tartışmaya katılarak bu yemeğin bölgede birçok çeşidi ve farklı isimleri olduğunu belirttiler. Bulgar kullanıcılar banitsanın yalnızca Bulgar mutfağına ait olduğunu ve Balkan komşuları tarafından alternatif olarak sunulan börek veya gözleme ile karıştırılmaması gerektiğini ısrarla savundular.
2: Думата баница си е наша. Значи ако се използва някаква друга дума, която става дума за Балканите, защото Балканите не е чак толкова огромно място. Тук вече има различни...
1: Професионал шеф Пеню Иванов, баница kelimesi bize ait diye belirtti ve şöyle devam etti. Balkanlar o kadar da büyük bir bölge değil ve benzer hamur işleri için çeşitli isimler var. Fransızların bu konuyu gündeme getirmelerine minnettar olmalıyız. Zira bu bizim için büyük bir hediye ve iltifattır. Sofya'nın Avrupa'nın gurme başkenti olarak anılmasına gelince ben de dahil olmak üzere birçok Bulgar şefin çok iyi yemek pişirdiğine inanıyorum. Hala lezzetli malzemeler kullanıyoruz ve Bulgar tariflerine göre hazırlanan yemekler gerçekten çok lezzetli oluyor dedi. Kaliteli malzemeler kullanıldığı zaman banitsanın da lezzetli olacağı sır değildir. Bu durumda banitsa için sadece iyi peynir, yumurta, tereyağı ve un değil, aynı zamanda diğer lezzetli malzemeler de kullanıyoruz. Bunun nedeni toprağımızın hala sebzelere, meyvelere, otlara ve buna benzer lezzet katan mineraller açısından zengin olmasıdır. Sofya'nın Avrupa'nın en lezzetli yemeklerinin bulunduğu şehir olarak kabul edilmesi tesadüf değildir. Peño Ivanov Fransa'yı birçok kez ziyaret etti ve bazı gezileri Strasbourg'daki Lezzetler Festivali ve Lezzetlerin Orient Ekspresi adlı mutfak etkinlikleriyle bağlantılıydı. Bu etkinliklerde Bulgar banitsasını görmediğini dile getiren Peño Ivanov sözlerini şöyle sürdürdü.
2: Faktçe nie siznajemo no nešto za banitsa, v krajnjem slučaju tikvenik ili strudel.
1: Şehirde yaşayan insanlar genelde tek bir tür banitsa bilir, peynirli veya yumurtalı ya da alternatif olarak banitsanın tatlı versiyonları olan tikvenik, bal kabaklı börek veya strudel, elmalı börek yaparlar. Ancak Bulgaristan'da banitsa bundan çok daha fazlasıdır. Banitsanın sayısız çeşidi vardır. Yeşil yapraklı sebzelerle, farklı meyvelerle ve hayal edebileceğiniz hemen hemen her şeyle yapılan banitsalar. Geçmişte Bulgarların doğanın sunduğu her şeyi kullanarak lezzetli yemekler yapabilme yeteneğine hayranlık duyuyorum. Bulgaristan'ın dört bir yanındaki fuar ve sergileri ziyaret ettiğimiz renkli sofra girişimimiz sayesinde birbirinden farklı eşsiz lezzetler deneyimledim. Bunlardan biri Blagoevgrad yöresine ait Strivnik olarak adlandırılan kuzu bağırsağı ile hazırlanan banitsaydı. Sıcak servis edilen bu banitsa türü insanların bölgelerinde üretilen her şeyi kullandıklarının örneğidir. İki temel ilke vardır. bölgesellik ve mevsimsellik, yani bahçede ne varsa masaya ve banitsaya da konur. Penyo Ivanov, mutfak geleneklerimizin yanı sıra aile ve Bulgar misafirperverliği ile özdeşleşen banitsa hakkındaki düşüncelerini paylaşırken, Fransız gastronomi rehberinin Bulgaristan'a ve hazırlanması kolay olan banitsaya dikkat çekmesini takdire şayan olduğunu ifade etti.

Bu pazarda sizinle programı devam ediyor değerli dinleyiciler. Yayınımızın bundan sonraki dakikalarında yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türküler dinleteceğiz. Hadi türkü sefamız başlasın.

Böylece bu pazarda sizinle programının sonuna geldik. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınlar ekibi adına her birinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: çocuklar.
1: Merhaba sevgili çocuklar. Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, rejide ise ses yönetmeni Rosen ile birlikte önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle olacağız. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok uzun bugün zamanda geriye gideceğiz. Hem de yaklaşık 200 yıl geriye. Bugünkü konumuz bilgisayarların tarihi.

Bugün bilgisayarları hemen hemen her yerde görüyoruz. Evlerde, okullarda, iş yerlerinde, hastanelerde, kütüphanelerde. Onlarla yazı yazıyoruz, bilgi arıyoruz, resimlere bakıyoruz ve daha birçok iş yapıyoruz. Ama bilgisayarlar her zaman bugünkü gibi küçük ve hızlı değildi. Bir zamanlar çok büyük makinelerdi. Daha da eskiden ise ortada elektronik bilgisayar diye bir şey bile yoktu sevgili çocuklar. Her şey bazı insanların şu soruyu sormasıyla başladı. Hesaplamaları bir makine kendi kendine yapabilir mi? İşte bilgisayarların uzun hikayesi de bu fikirlerle başladı. Bugün bu hikayede birçok önemli isimle tanışacağız. Charles Babbage, Ada Wallis, Jonathan Asuf ve bilgisayarların gelişmesini sağlayan önemli makinelerle. Şimdi takvimleri çok geriye çevirelim. 1800'lü yıllara karşımızda önemli bir matematikçi çıkıyor. Adı Charles Babbage.

0: Charles Babbage 1820'li yıllarda ilginç bir makine tasarladı. Bu makinenin amacı matematik işlemlerini otomatik olarak yapmaktı. Makinenin adı Difference Engine, yani fark makinesi. O dönemde bilgisayar yoktu, ekran yoktu, klavye yoktu. Elektronik parçalar da bugünkü gibi kullanılmıyordu. Babbage'in düşündüğü makine mekanik parçalarla çalışacaktı. Ama Babbage bununla yetinmedi. Yaklaşık 1834 yılında daha gelişmiş bir makine düşünmeye başladı. Adı Analytical Engine, yani analitik makine. Bu tasarımda çok önemli iki bölüm vardı. Bir bölüm bilgileri saklayacaktı, diğer bölüm ise hesaplama yapacaktı. Bugün kullandığımız bilgisayarlarda da buna benzeyen iki önemli bölüm var: hafıza ve işlemci. Tabii Babbage'in makinesi bugünkü bilgisayarlara hiç benzemiyordu. Ama ortaya attığı fikirler bilgisayarların gelişmesinde önemli bir başlangıç oldu. Ve şimdi hikayemize başka bir isim katılıyor: Ada Lovelace.
1: Merhaba dostum, hadi gel. Robotlarla eğlenelim.

Ada Lovelace, Charles Babbage'in çalışmalarına büyük ilgi duyuyordu. Özellikle de analitik makine fikrini. Ada Lovelace bu makinenin yapabileceği işler için bir işlem planı hazırladı. Bugün böyle işlem planlarına algoritma diyoruz. Algoritma nedir peki? Aslında çok basit. Bir işi yapmak için hangi adımların sırayla uygulanacağını gösteren bir plandır algoritma. Ada Lovelace'in hazırladığı çalışma nedeniyle ondan sık sık ilk bilgisayar programcısı olarak söz edilir. Ama onun düşünceleri yalnızca hesaplamalarla sınırlı değildi. Ada Lovelace şöyle düşünüyordu. Makineler yalnızca sayılarla çalışmak zorunda değil. Bilgiler doğru biçimde hazırlanırsa başka işler de yapabilirler. Hatta müzikle bile ilgilenebilirler. Bugün bilgisayarların müzikle çalışabildiğini biliyoruz. Ama Ada Lovelace bunları 1800'lü yıllarda düşünüyordu. Şimdi yılları hızla ilerletelim. 1800'lü yıllardan çıkıyoruz ve 1900'lü yıllara geliyoruz. Karşımızda bu kez çok önemli başka bir bilim insanı çıkıyor. John Vincent Atanasoff.

Yıllar 1939 ile 1942 arası. Yer Amerika Birleşik Devletleri. Iowa State College. Burada fizikçi John Vincent Atanasoff çalışıyor. Yanında öğrencisi Clifford Berry var. İkisi birlikte yeni bir hesaplama makinesi geliştiriyorlar. Bu makinenin adı biraz uzun. Atanasoff Berry Computer. Ama kısaca ABC olarak biliniyor. ABC'nin önemli bir özelliği vardı. Elektronik parçalar kullanıyordu. Ayrıca hesaplamalarda yalnızca iki sayıdan yararlanıyordu. Sıfır ve bir. Buna ikili sayı sistemi denir. ABC özellikle bazı zor matematik problemlerini çözmek için tasarlanmıştı. Bugünkü bilgisayarlar gibi her işi yapamıyordu ama bilgisayar tarihindeki yeri çok önemliydi. Iowa State University ABC'yi ilk elektronik dijital bilgisayar olarak tanımlıyor. Ama Jonathan Asuf'un hikayesinde bizim için dikkat çekici başka bir ayrıntı daha var. Bulgaristan kökenli olması.

John Vincent Atanasov Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu ama babası Ivan Atanasov Bulgaristan'da doğmuştu. Iowa State University arşivlerine göre Ivan Atanasov 1876 yılında Bulgaristan'ın Boyacık köyünde dünyaya geldi. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne göçtü. John Vincent Atanasov ise 4 Ekim 1903 tarihinde Amerika'da doğdu. Bu nedenle John Atanasov Bulgar kökenli bir bilim insanı olarak tanınır. Atanasov da Bulgar kökleriyle ilgileniyordu ve 1970 yılında Bulgaristan'ı ziyaret etti. Günümüzde ise Bulgaristan'da John Atanasov adını taşıyan toplam 6 okul bulunmakta. Yani bilgisayar tarihindeki önemli isimlerden birinin hikayesi Bulgaristan'a da uzanıyor. Şimdi sevgili çocuklar gelin 1940'lı yıllara gidelim ve karşımıza çok büyük bir bilgisayar çıkıyor. Adı ENIAC.

0: çalışıyor titir titir. Mucitler arı gibi vızır vızır, faydalı ve güzel şeyler öğrendiler. Hey!
1: ENIAC, John Mauchly ve J. Presper Eckerton tarafından geliştirildi. Çalışmalar 1943 yılında başladı, makine ise 1946 yılında halka tanıtıldı. ENIAC bugünkü bilgisayarlardan çok ama çok farklıydı. Yaklaşık 18 bin elektronik lamba kullanıyordu, ağırlığı ise yaklaşık 30 tondu. Düşünebiliyor musunuz? Üstelik bu çok büyük bir alan kaplıyordu. Bugün bilgisayarları masalarımızın üzerine koyabiliyoruz. Bazı bilgisayarları ise çantamızda taşıyoruz. Ama ENIAC dev bir makineydi. Buna rağmen o dönem için çok önemliydi. Çünkü elektronik hesaplamanın ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyordu. Bilgisayarların gelişimi burada da durmadı. Takvimler bu kez 1948 yılını gösteriyor. Yer İngiltere ve karşımızda Manchester Baby var.

Manchester Baby adı verilen bilgisayarın başka bir adı daha vardı. SSIM. 21 Haziran 1948 tarihinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Manchester Baby kendi hafızasında bulunan bir programı çalıştırdı. Peki bu neden önemliydi? Çünkü artık program bilgisayarın kendi hafızasında saklanabiliyordu. Bilgisayar da ne yapması gerektiğini kendi hafızasındaki bilgilerden okuyabiliyordu. Bu fikir daha sonraki bilgisayarların temel özelliklerinden biri oldu. Ama bilgisayarların hala önemli bir sorunu vardı. İlk elektronik bilgisayarlarda çok sayıda elektronik lamba kullanılıyordu. Bu lambalar çok enerji harcıyordu ve çok ısınıyordu. Bilgisayarların daha küçük ve daha kullanışlı olması için yeni bir teknoloji gerekiyordu. İşte burada karşımıza transistör çıkıyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Yıl 1947. Bell Laboratories'te iki bilim insanı çalışıyor. John Bardeen ve Walter Breton. Bu iki isim erken dönem transistörlerden birini başarıyla geliştirdi. Transistörler neden önemliydi? Çünkü elektronik cihazların daha küçük olmasına, daha güvenilir çalışmasına ve daha az enerji harcamasına yardım ettiler. Bu gelişme bilgisayarlar için de çok önemliydi. Büyük makinelerin zamanla küçülmesinin yolu böylece daha da açıldı. Ama hikaye burada bitmedi. Bilgisayarların küçülmesinde bir başka çok önemli adım vardı. Mikro işlemci. Şimdi takvimleri 1971 yılına getiriyoruz ve karşımızda Intel 4004 var.

Intel 4004 önemli erken dönem mikro işlemcilerden biriydi. Peki mikro işlemci nedir? Basitçe söyleyelim. Bilgisayarın birçok hesaplama işini yapan küçük bir çiptir. Intel 4004'ün içinde yaklaşık 2300 transistör vardı. Daha önce büyük sistemlerde yapılan önemli hesaplama işleri artık çok daha küçük bir parça üzerinde yapılabiliyordu. Bu gelişme sayesinde bilgisayarların küçülmesi kolaylaştı. Ayrıca daha uygun maliyetli bilgisayarların geliştirilmesinin de önü açıldı ve böylece bilgisayarlar yavaş yavaş yalnızca büyük kurumların kullandığı makineler olmaktan çıkmaya başladı. Yeni bir dönem başlıyordu. Kişisel bir

1970'li yıllarda bilgisayar dünyası hızla değişiyordu. 1975 yılında Altair 8800 bilgisayar meraklıları arasında büyük ilgi gördü. Daha sonra başka kişisel bilgisayar da ortaya çıktı. Bunlardan biri Commodore PET. Commodore PET 1977 yılında piyasaya çıktı. Artık bilgisayarların yönü yavaş yavaş değişiyordu. Dev makinelerden daha küçük bilgisayarlara, büyük kurumların kullandığı sistemlerden kişisel kullanıma uygun bilgisayarlara. Bilgisayarlar giderek daha fazla insanın hayatına girmeye başladı ve kişisel bilgisayarların tarihinde çok önemli başka bir tarih geldi. 12 Ağustos 1981. Bu kez karşımızda IBM var.

12 Ağustos 1981 tarihinde IBM yeni bir bilgisayar tanıttı. Adı IBM Personal Computer, kişisel bilgisayar model 5150, kısaca IBM PC. Bu bilgisayar kişisel bilgisayarların iş yerlerinde yaygınlaşmasında önemli rol oynadı. Daha sonra evlerde de daha fazla kullanılmaya başlandı. IBM bu bilgisayarda farklı üreticilerin parçalarını da kullandı. Bunun sonucunda başka şirketler de IBM bilgisayarlarıyla uyumlu parçalar

0: programlar üretmeye başladı. Zamanla IBM uyumlu PC adı verilen bilgisayarlar çok yaygın hale geldi. Bilgisayarların tarihi birçok farklı insanın farklı zamanlarda yaptığı çalışmalarla şekillendi.
1: Hazır. Dünya bizi bekliyor. Haydi uçuşa geçelim.

0: macera bitmez. Dünyayı sevmek hiç vakit kaybetmez.
1: Sevgili çocuklar, bugün birlikte çok uzun bir zaman yolculuğuna çıktık. 1800'lü yıllara gittik. Charles Babbage'in mekanik makine fikirlerini öğrendik. Ada Lovelace'in bir makine için hazırladığı işlem planını konuştuk. Sonra John Atanasoff ve Clifford Berry'nin geliştirdiği ABC bilgisayarını tanıdık. John Atanasoff'un Bulgar kökenli olduğuna değindik. Babası Ivan Atanasoff'un Bulgaristan'da doğduğunu konuştuk. Daha sonra dev ENIAC bilgisayarına geldik. Manchester Baby ile programların bilgisayarın hafızasında saklanmasının önemini gördük. Transistörlerle bilgisayarların küçülmesinin nasıl kolaylaştığını öğrendik. Intel 4004 ile mikro işlemci dönemine geçtik. Altair 8800, Commodore PET ve IBM PC ile kişisel bilgisayarların gelişimine ulaştık. Bugün kullandığımız bilgisayarlar bir anda ortaya çıkmadı. Onların arkasında uzun yıllar süren çalışmalar var. Yeni fikirler var, denemeler var ve birçok bilim insanının emeği var. Bir fikir başka bir fikrin önünü açtı. Bir makine daha gelişmiş başka bir makinenin ortaya çıkmasına yardımcı oldu ve bilgisayarlar yıllar içinde daha küçük, daha hızlı ve daha kullanışlı hale geldi. Bugün bilgisayarların geçmişini öğrenmek, kullandığımız teknolojinin nasıl geliştiğini anlamamıza yardımcı oluyor. Şimdi programımız birbirinden güzel şarkılarla devam ediyor.

Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Bir sonraki programımızda yeni bir keşif yolculuğunda yeniden buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Hayırlı ve huzurlu akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftayı uğurlarken programına hoş geldiniz. Eski haftayı uğurlarken yeni haftaya daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde girmemizi diliyoruz. Ve Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi olarak sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, bizler teknik yapımda genç müzisyen arkadaşımız Danayıl Delef'le birlikte çalışıyoruz ve güzel bir türküyle programımıza start veriyoruz. Kırcalı'nın Miladinovo köyünden bizzat benim çok sevdiğim ve kendisini sevgi, saygı ve rahmetle andığımız Hüseyin Ramadanov'un sesinden Gülfidan türküsünü seçtik.

Değerli dinleyiciler, bu akşam programımız lavanta kokacak ve mor rengi hakim olacak. Neden mi? Çünkü Bulgaristan'ın lavanta yağı üretimi açısından dünyada lider olduğunu ve Fransa gibi geleneksel üreticilerin önüne bile geçtiğini hatırlayan bilen var mı diye sormak istiyoruz. Değerli dinleyiciler, ülkemizde buğday tahıl hasadı biter bitmez güldeki gül bahçeleri toplandıktan sonra artık sırada lavantalar var. Ülkemiz bir zamanlar dediğimiz gibi dünyada lider konumundaydı. Ne yazık ki o günler mazide kaldı. Ama bizler lavanta hasadını bu akşam anlatacağız ve ardından da Bedri Halis lavantanın faydalarını sıralamakla bitiremeyecek. Tabii bizim de dediğimiz gibi, biraz önce de belirttiğimiz gibi, bu akşam programımız lavanta kokacak ve yolumuz lavanta tarlalarından geçecek. Bizi dinlemeye devam edin dedikten sonra sözü Sıdık Ahmet'e bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, lavanta hasadı başlarken ülkedeki tarlaların sunduğu tablo eskiden olduğu kadar mor değil. Bulgaristan'ın lavanta yağı üretimi açısından dünyada lider olması ve Fransa gibi geleneksel üreticilerin önüne bile geçerek en büyük kokulu eterik yağ ihracatçıları arasında yer alması mazide kaldı. Oysa bundan sadece 10 yıl kadar önce tam anlamıyla hit olan lavantanın dikili olduğu arazilerin büyüklüğü yıldan yıla artarken üreticiler yeni dikimlere, tekniğe ve damıtma tesislerine yatırım yapmakta yarışıyordu. Mosmor tarlalar modern tarımın sembolü ve turist ile fotoğrafçılar için atraksiyon halini almıştı. Günümüzde manzara tamamen değişmiş durumda. Son 2-3 yılda birçok lavanta yetiştiricisi tarlasını sürmek zorunda kaldı. Buna neden aşırı üretim, düşük alım fiyatları, büyük bakım harcamaları ve istikrarlı piyasanın olmayışı oldu. Daha önce yüksek fiyat üzerinden alıcı bulan lavanta yağı birdenbire ucuzlayınca üreticilerin bir kısmı kampanya harcamalarını bile karşılamakta güçlük çekti. Buna rağmen lavanta gelenek üzerine yetiştiriciliği bölgelerde önemini korumaya devam ediyor. Lavanta işine devam eden çiftçiler kaliteye, daha iyi teknolojiye ve doğrudan satışlara ağırlık veriyor. Benere Şumer Radyosu muhabiri Ayşe Latif eşiyle birlikte Dobruca'da 40 dönüm lavanta yetiştiren Monika Petrova ile söyleşti. İş arkadaşımızın hazırladığı röportajı dikkatinize sunuyoruz şimdi. Sevgili dinleyiciler, bazı yetiştiricilerin lavanta toplamaya başlamalarına rağmen Dobruca'da bu yıl havanın geç ısınmasından dolayı biraz daha beklenilmesinde fayda olduğunu söyleyen Monika şöyle devam etti. Lavanta artık çiçek açmış olsa da özellikle Seftopolis ve daha geç açan diğer çeşitleri için en az bir hafta daha beklemek lazım diye anlattı Monika Petrova. Hasat döneminde asıl zorluk nedir sorusu üzerine lavanta toplanırken yaşanabilecek en büyük sıkıntının yağış düşmesi olduğunu belirten yetiştirici en uygun olan hava şartlarını anlattı.
1: Хубаво е, има 2-3 дни, в които е най-точното време да се ожени лавандулата и е препоръчително точно тогава да не вали.
0: Просто се бори. Хасат için yağışsız geçen 2-3 gün gerekir. Çünkü yağmur çiçekleri düşürür. Havanın güneşli ve sıcak olması da şart. Hava sıcak olunca yağ yukarı çıkıp çiçeğe geçtiği için hasat işine öğle saatlerinde başlanır. En iyi verim bu şartlarda alınır diye belirtti. Lavanta yetiştiricilerini hangi masraflar en çok zorlar diye sorduğumuzda Monika Petrova'nın cevabı şöyle oldu.
1: Най много тежат работната ръка. Към момента просто над

0: Които изискват работниците,
1: İşçilik
0: изисква,
1: maliyeti üzerimize düşen en ağır yük olmakta. Şu an işçilerin talep ettikleri ücretler cep yakıyor. Önceki yıllarda 50, 60 veya 70 leva gündelik alırken şimdi istedikleri günlük ücret 70 ila 80 avro olup son derece yüksektir dedi.

0: Lavanta yetiştiricisi biçer döver ve kazan fiyatlarına zam gelmemesini umduğunu paylaştı. Son 2-3 yılda büyük sayıda çiftçinin lavanta işine son vererek mosmor renkli tarlalarını sürmelerine neden olan nedir diye sorduk.
1: Това е монопола на износа на масло, който е наложен от години, ниската изкупна цена и никаква подкрепа от държавата.
0: Недени лаванта я ихраджат üzerinde yıllardır devam eden tekel olmaktadır. Düşük alım fiyatları ve lavanta yetiştiriciliğine yönelik devlet tarafından hiçbir desteğin sağlanmaması da bunda etkili oldu. Bulgaristan lavanta üretiminde dünyada birinci sırada yer alırken kimse buna

0: önem vermedi. Üreticilere de hiçbir çeşit destek sağlanmadı. Hatta tersi bile oldu diyen Monica, söylediklerini şöyle örneklendirdi.
1: Субсидии бяха отпуснати за всяка една култура, абсолютно всяка, без лавандулата. Само производителите на лавандула не получиха тези 50 лева тогава на декар, които се даваха за всяка една култура.
0: COVID döneminde her kültüre sübvansiyon verildi. Her bir kültüre destek sağlanırken tek istisna lavanta oldu. Diğer tüm çiftçilere dönüm başına taksis edilen 50 levalık destekten lavanta yetiştiricileri mahrum bırakıldı diye belirtti. Hal böyle olunca lavanta yetiştiricilerini destekleyen, menfaatlerini savunan bir örgüt var mı acaba diye sorduk.
1: Има организацията на тая асоциация на българските лавандулопроизводители. Основа се 2018 година в България.
0: Böyle bir örgüt var. Cevabını verdi Monica Petrova ve şöyle devam etti. Bulgaristan Lavanta Yetiştiricileri Birliği 2018 yılında Dobrich'te kuruldu. O sırada 180 üyesi vardı. O sırada ve şimdi Tarım Bakanı olan Plamen Abrovski ile birçok görüşme yapmış bulunuyoruz. Birlik hali hazırda da çalışmalarını sürdürse de kurulduğunda üye olan kişilerin çoğu lavanta yetiştiriciliği yapmaktan vazgeçtikleri için üyeliklerine son verdiler. Hatta birliğin başkanı Peter Christov bile lavanta işini bırakıp şu an kornişon ve mısır yetiştiriciliği yapıyor, dedi Monica Petrova. Sevgili dinleyiciler, destek almadan sürekli zarara çalışmanın imkansız olduğunu söyleyen Monica Petrova, Dobruca'da lavanta yetiştiriciliğinin yapıldığı arazilerin toplam büyüklüğü eskiden 100 bin dönüm olurken şu an 17-18 bin dönüme inmiş olduğunu ileri sürdü. Kalan üreticileri tüm zorluklara rağmen lavanta işine devam etmek konusunda teşvik eden nedir sorusuna şu cevabı verdi.
1: Ами има си производители, които все още нали си имат сключени договори за изкупуване на маслото, устройва ги цената до някъде и...
0: Yağın alımına ilişkin sözleşme yapmış bulunan üreticiler var. Fiyat onlara nispeten uygun olunca devam ediyorlar. Bizim gibileri de var. 2010 yılından bu yana lavanta yetiştiriciliği yapıyoruz. Lavanta işinden vazgeçmeye gönlüm razı gelmiyor. Lavanta dikiminde patlama yaşandığı dönemde alım fiyatının çok yüksek olduğunu duyan çok sayıda çiftçi lavantacılığa soyundu. Bunda kötü şey yok. İcarla toprak kiralayıp lavanta fidanları diktiler. Maalesef o yıl lavanta yetiştirenler hiç de iyi fiyat tutturamadılar. Hatta çoğunun malı elinde kaldı. Bilindiği üzere depolarda duran büyük miktarda yağ var. Üreticiler malını bedava vermek istemiyorlar. Fiyatların bu düzeyde olması verilen emekle alay edilmesi demek. Bu alım fiyatlarıyla hiçbir masrafımızı karşılayamayız diye belirtti Monica Petrova. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da lavanta yetiştiriciliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Monica, beklentilerini de paylaştı.
1: Ами честно казвам, в един момент доста и от изкупвачите, от хората, които изнасят навън, все още използват.
0: Açıkçası bence toptan alım ve yurt dışına satış yapanların çoğu hala büyük miktarda eski lavanta yağının mevcut olmasından istifade ediyorlar. Bu yağ bitti, anca durum normale dönebilir, dedi. 2010 yılından bu yana lavanta yetiştiriciliği işini yaptıklarını söyleyen çiftçi, yıllar boyunca 120 leva düzeyinde olan yağ alım fiyatının zamanında herkesi memnun ettiğini, şimdi ise masrafların artışı da göz önüne alınarak lavanta yağının 60 veya 70 leva karşılığı alınmasının normal bir fiyat olacağını belirtti. Bu yıl lavanta hasadı ılımlı beklentilerle başlıyor. Verim iyi olsa da piyasa öngörülemez, olmaya devam ediyor. Lavanta yetiştiricileri yaptıkları işin ancak net strateji, istikrarlı piyasa ve kaliteli üretime destek şartıyla kazançlı bir iş

0: Sevgili dinleyiciler, lavanta etrafa buram buram yaz kokusu saçsa da sonbahar ve kış mevsiminde faydaları büyüktür. Birkaç damla lavanta yağı insanı rahatlatmak, ortama ferahlık katmak, hatta daha iyi uyku sağlamak için bile yeterlidir. Aromaterapi, masaj terapisi ve diğer lokal uygulama amaçları için kullanılan lavanta yağının faydaları saymakla bitmiyor. 40 dönümlük arazide lavanta yetiştiriciliği yapan Monika ve eşi birkaç yıl önce organik ürün üretimine başladı. Benere Şuman Radyosu muhabiri Ayşe Latife konuşan Monika Petrova, geniş uygulama alanı olan lavantanın günlük hayatta son derece yararlı olabileceğini öne sürdü.
1: Дългото масло може би е едно от най-силните, така да кажа, болкоуспокояващи и антибактериални масла. Има изключително
0: Lavanta yağı en güçlü ağrı kesici ve antibakteriyel etkisi olan yağlardan biridir. Baş ağrısı, stres, gerginlik ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklara karşı etkilidir. Şakak bölgesinde veya kulakların arkasına sürülen

0: bir iki damla bütün vücudun rahatlaması için yeterli olur. Kas ile eklem ağrısı ve kemik ağrısına karşı iyi geldiği için kineziterapi uzmanları tarafından genişçe kullanılmaktadır, diyen Monica, lavanta yağının örneğin bel fıtığı veya eklem hastalığını tedavi etmemekle birlikte güçlü ağrı kesici etkisine sahip olduğunu anlattı. Sözlerine göre lavanta yağı sivrisineklere karşı da belki de en etkili araçlardan biridir. Yara ve yanık olduğunda da hasarlı deriye birkaç damla sürülmesinde fayda var. Özellikle yanıklarda iltihap önleyicidir. Lavanta yağı saç ve saç derisi için de epey faydalıdır. Saçının sağlam, hayat dolu ve parlak olmasını isteyen her kadın ev yapımı maske hazırlayabilir.
1: Прихора, които имат проблем с котопад върху или като цяло раздразнен скалп.
0: Saç dökülmesi, saç kepek veya tahriş ile kaşıntı problemine karşı bir çorba kaşığı zeytinyağına 10 damla lavanta yağının eklenmesi yoluyla hazırlanan maskenin saç derisine masaj hareketleriyle sürülmesi ve 30-40 dakika bekletilmesinde fayda var. Böylelikle saç tamamen yenilenir, diyen Monica Petrova, başına yağ sürmekten çekinenleri saçın maske uygulandıktan sonra yağlı kalmadığına dair temin etti. Sözlerine göre saç dökülmesine karşı lavanta yağının ısırgan otu yağı veya kekik yağı ile karıştırılarak uygulanmasında da fayda var. Lavanta yağı yüz cildine temel olarak kullanılan bir yağ ile birlikte sürülmeli. Temel yağ olarak ise badem yağı veya salatalık tohumu yağı gibi en hafif olan yağlar seçilmeli. Lavanta yağı kullanılan krem ve şampuanlara da eklenebilir.
1: Ако не искат да си сложат в цялото шишенце шампуан, може просто в дозичката, която им в шепичката.
0: Шампуан шишесине eklemek istemezseniz duş altındayken avucunuza döktüğünüz şampuana 10 damla ilave edebilirsiniz. Saç derisi tahrişi ve saç dökülmesine karşı son derece etkilidir, diyen Monica, lavanta yağının kontraindikasyonlarını ve ev şartlarında kullanılmaması gereken durumları da anlattı.
1: Не е много препоръчително за всички хора, освен, нали, казвам пак една-две капки около слепоочието.
0: Şakak bölgesine veya hasarlı cilde 1-2 damlanın uygulanması dışında lavanta yağının doğrudan cilde sürülmemesi gerekir. 3 yaş altı çocuklara uçucu yağların kesinlikle uygulanmaması gerekir. Lavanta alerjisi vakaları çok enderdir. Ayrıca kokusu çok güçlü olduğu için astım hastalarına lavanta yağı kullanmalarını tavsiye etmem, dedi. Lavanta yağı veya başka bir uçucu yağ ev şartlarında kullanılırken eterik yağların büyük derecede konsantre olduğunu unutmamak gerekir. Hassasiyet testi yapmak veya uzmana danışmak son derece yerinde olur. Gözlerle temasın önlenmesi konusunda da dikkat edilmelidir.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, bu akşam bu programımızda lavanta hasadını ve ülkemizin bir zamanlar lavanta yağı ve lavanta üretiminde dünyada lider olduğunu anlattık ve o günlerinin inşallah geri dönmesini umuyoruz. Ardından Bedri Halis ise lavanta yağının ve lavantanın faydalarını sıraladı ve umarız sizlere de faydalı olmuştur. Değerli dinleyiciler, hep beraber şimdi Şumen Tiyatrosu ses sanatçılarından ve folklor gruplarından türküleri hep beraber dinliyoruz.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bir haftayı uğurlarken programının sonuna geldik. Teknik yapımda genç arkadaşımız Danayıl Delev, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Akşamınız güzel, yarınınız daha mutlu, daha neşeli, daha aydın olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.